gene sana. Ehliler kumnazem erbizara. Sigil kelam. Ma çifadil virdumu özmü.